Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

istemem kalsın. Şöhret kim isterse alsın. O kadar korkmayın oğlum, sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadise.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Karnavaldan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti bir.

Sosyal medyanın o bitmek bilmeyen kaydırma döngüsünden çıkmak gerçekten de zihinsel bir gençlik iksiri gibi. Özellikle her şeyin çok hızlı tüketildiği bu dijital çağda bununla ilgili yapılan son araştırmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmalar diyor ki sosyal medyadan ve o bitmek bilmeyen bildirim seslerinden kısa bir süreliğine uzak olmak zihnimizi tam 10 yılı gençleştiriyor. Yani dijital detoks yapmak sadece gözlerimizi dinlendirmekte kalmıyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şimdi bir düşünelim. En son ne zaman bir bildirime bakmadan sadece gökyüzünü izleyerek ya da sevdiğimiz bir şarkının her notasını gerçekten hissederek 5 dakika geçirdik. Eğer şu an beni bir araçta evde ya da iş yerinde dinliyorsanız hazır frekanstayken gelin o telefonları bir kenara bırakalım. Biz buradayız, müzik burada ve ruhumuzun o 10 yıllık tazelenmeye çok ihtiyacı var. Şimdi ekranları karartıyoruz, sesleri açıyoruz ve sadece anın tadını çıkarıyoruz.

gülüşün acımlardan sederken ölüyorum haberim yok. Senden güneşi beklerken buz kestim

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yıllardır gökyüzüne bakıp şu soruyu soruyoruz. Oralarda bir yerlerde bizim gibi birileri var mı? Bilim insanları bugüne kadar diğer gezegenlerde yaşamı bulmak için hep belirli moleküllerin, yani o bildiğimiz yaşam izlerinin peşinden gittiler. Ama şimdi oyunun kuralları tamamen değişiyor olabilir. Artık samanlıkta iğne aramak bırakalım. Yani o tek molekülleri değil, o molekülleri birbirine bağlayan gizli düzeni arayalım diyorlar. Bakalım buradan bir sonuç çıkacak mı?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Büyük gün 3 Temmuz. Ama detayları sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Kulislerde konuşulanlara göre Taylor Swift büyük gün için tam 6 farklı gelinlik sipariş etmiş. Peki neden derseniz, sadece kararsızlıktan değil, bazıları tamamen meraklı gözleri şaşırtmak için hazırlanan sahte gelinlikler. Yani gerçek tasarımı Taylor koridorda yürüyene kadar kimse göremeyecek. Çok sıkı bir gizlilik sözleşmesi imza atılmış. Peki bu dev tören nerede olacak derseniz, Taylor'ın New York Soho'daki o meşhur 4 dairenin birleşimi olan devasa evinde evleneceği söyleniyor. Kendi kalesi, yani kendi kuralları. Ne dersiniz? Taylor Swift gelinli olarak o kapıdan çıktığında üzerinde nasıl bir tasarım olacak? Şimdiden herkes merak ediyor.

sıcaklık değerleri yükseldikçe, ki yükselmeye de devam edecek, öyle bir korkulu beklenti var biliyorsunuz bilim insanlarında. En güzeli galiba serin bir yerde o çok iyi filmleri izlemek. Bugün ne izlesem diyenler için bir liste yayınlandı. 2026'nın ilk yarısına damga vuran, eleştirmenlerin mutlaka izleyin dediği 8 film. Listenin zirvesinde gerçek bir hikayeden uyarlanan ve herkesi gözyaşlarına boğan The Voice of Rich Rajab var. Tunuslu bir yönetmenin kaleminden çıkan bu film yılın en güçlü dram olarak gösteriliyor. Eğer benim sinirlerim sağlam, gerilim severim diyorsanız Fas çöllerinde geçen de adeta bir görsel şölen sunan Sirat da tam size göre. Edebiyat tutkunlarım, Albert Camus o efsanevi eseri yabancı siyah beyaz bir başyapıt olarak beyaz perdede. The Stranger. Anlayacağınız bu yıl sinema salonları, dijital platformlar cayır cayır.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz da lezzet konuşalım. Tesisat Dansı 2026 yılı için en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Hazır mısınız? Çünkü listenin bir numarası beni çok şaşırttı. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o meşhur kebaplarımız ve baklavalarımız bu kez koltuğu bir deniz mahsulüne devretmiş görünüyor. Listenin ilk sırasında kalamar tava var. Meze sofralarımızın yıldızı, dünyanın en iyi Türk lezzeti seçildi. Hemen ardından çağ kebabı geliyor. Üçüncülük Hatay'dan Antakya künefesi, listede ayrıca beyran çorbasından hünkâr beğendiye, afyon sucuğundan fıstıklı sarmaya kadar tam bir şölen havası var.

Evet, az önce test haftasının en iyi 100 yemeğini yani sıralama yapmadan birazcık üzerine konuştuk. Bu akşam ne yesem diyenler için şöyle bir birden 10'a kadar listeye bakalım. İlk sırada kalamar tava var. Güzel olur değil mi? İkinci sırada çağ kebabı, üçüncü sırada Antakya künefe, beyran çorbası, afyon sıcağı, fıstıklı sarma, hünkâr beğendi, piliç, Topkapı. Çok bahsediliyor bu yemekten biliyorsunuz ama biz genelde pilici hiç bu Topkapı haliyle yapmadığımızı fark ettim. Tariflere de baktım aslında internetten, birazcık zor görünüyor. 9. sırada mercimek çorbası var. 10. sırada ise bal kaymak.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi değil, dokunduğumuz her yerde o yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2026 yılında değişmeye başladı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olana feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: gözleri harin.
1: Yıldızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi, hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi, hüzün,

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

yetmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0

0: 66 215 17 28 Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama Halife Köyü Halime Çavuş Bulvarı numara 8 Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 23 53 Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: kurtardı.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Haftanın ortancası, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambaya keyif verelim diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün iki saatini birlikte paylaşacağız ve tabii ki bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Bugün de yüzünüzü gülümseten haberlerle, bugün de duymak istediğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Ben Reynen, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Dop dolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi belki de tekrar edeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalamak isterseniz ben Reynen, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Berkay geçen sene çıkarttığı Sensiz'le radyolarınızdaydı. Geçen yıl 2025'te Sensiz'le bol bol dinledik. Bu yılda Berkay'ı bu yazda Bol Bol Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dinleyeceğiz. Yepyeni bir şarkı paylaştı Berkay. Bugüne kadar çıkarttığı hitlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşan, geniş kitlelere ulaşan Berkay, yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Aslanlar Doğuyor, yepyeni yazlık Berkay şarkısı olarak paylaşıldı. Sensiz de dinlemişken hatırlatmış olayım. Bu arada şarkıda aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor sözüyle öne çıkacak şarkı. Bu yaz bol bol dinleyeceğiz, haberiniz olsun. Yeni şarkı paylaşılmış. Biz Sensiz de geçen senenin şarkısıyla dinledik ama önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla da konuk edeceğiz kendisini. Peki Hadise'yle devam edelim iyi müziğe. Hadise'nin de merakla beklenen yeni albümü Hey dinleyicisiyle buluştu. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm. Yayınlandığı gün itibariyle de sadece Türkiye'de değil, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Azerbaycan'da, Orta Doğu'da pek çok ülkede dijital platformlarda öne çıktı. 14 şarkılık Hadise albümünde pek çok önemli isimle çalıştığını hatırlatalım. Hadise'yi Sevmiyor'yla konuk edelim.

Şimdi bugünkü nereden çarşamba, bayram çoktan geride kaldı ama siz bayram sonrasında tartıya çıkıp da kilo almış mıyım diye kontrol ettiğinizde tartıda bir 2-3 kilo fazla görüyorsanız eğer hemen endişelenmeyin. Öyle kilo alımı 1-2 günde olmuyor. O muhtemelen olsa olsa ödem. Zaten biliyorsunuz güzel kızlar, yakışıklı erkekler kilo almazlar, ödem tutar vücutları. Sonrasında biraz detoks programlarına uyduğunuzda o ödemleri atarsınız ama şaka bir yana gerçekten öyle. Bayram boyunca tatlı hamur işi vesaire çok fazla yemek yediyseniz, kaçırdıysanız ipin ucunu, uzmanlar bayram dönemindeki bu kilo artışının aslında kilo olmadığını, yağ olarak kilo almadığımızı henüz, çünkü yağ olarak kilo olması biraz uzun zamanı yayılıyor, büyük bir ihtimalle ödemden kaynaklandığını söylüyorlar ama işte o ödemi de atmazsanız sonra vücut onu yağ çevirmesin aman diye de ekliyorlar. Bayram sonrası gördüğünüz 2-3 kilo fazla için endişelenmeyin. Bol bol yürüyüş yapın, dans edin. Bir de biraz da detoks yapmayı ihmal etmeyin.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlunun en güzel zamanı hangi dönemdedir sizce? Çocukluk mu, bebeklik mi, ergenlik mi, orta yaşlar mı, ilerleyen yaşlar mı, hangi yaşlar? Şöyle yaşınız 40-45'i aştıysa büyük bir ihtimalle 20'leri özleyeceksiniz, 30'ları özleyeceksiniz. İşte o yıllar hala ergenlik olarak kabul ediliyor. Ergenlik döneminin 18'li yaşların sonunda tamamlandığı düşünülse de yeni araştırmalar bu algıyı değiştirecek tarzda. Çünkü beyin gelişimimizin sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya çıkartan bu yeni araştırma, ergenliğin 30'lu yaşlara kadar devam edebildiğini söylemiş. Uzmanlara göre bu dönemde gençlere verilen sorumluluklar, aile tutumları, hedefler bu süreci belirleyici olarak ortaya çıkartmış. Yani dolayısıyla beyin gelişimini tamamlayabilmek için, ergenliği atlatabilmek için biraz daha fazla sorumluluk almak, hayattan biraz daha fazla ders çıkartmak gerekiyor buradan anladığım kadarıyla. 18'lerde öyle bir anda bıçak gibi kesilmiyor, ergenlik 30'lara kadar devam ediyormuş. Yani 30'lara kadar hala genciz.

birisi size kaç yaşındasın diye sorduğunuzda hangi yaşınızı söylüyorsunuz? Yani insanın bir tane yaşı vardır, kaç tane yaş söyleyeceğim diyenler vardır aranızda. Aslında birden fazla yaşımız var. Fizyolojik yaşımız, biyolojik yaşımız, bir de takvim yaşımız, kronolojik yaşımız yani. Takvim yaşı biliyorsunuz her sene birer yaş yaşlanıyor. Fakat işte fizyolojik ve biyolojik yaşın aslında yaşlanmadığını, ilerlemediğini ya da bazılarında daha hızlı ilerlediğini söylüyorlar. Yani siz kendinize iyi bakarsanız vücudunuz ya genç kalıyor ya hızlı yaşlanıyor. Yaşınız mesela 45 fakat fizyolojik yaşınız hala 30'larda olabilir. Yaşınız 45 fakat 50'lerin üzerinde olabilir fizyolojik, biyolojik yaşınız. Dolayısıyla biraz genler, mutasyonlar, kendinize iyi bakmak, hayattan zevk almak derken kronolojik yaşınızla biyolojik yaşınızın aynı olmadığını siz de fark edeceksiniz. Birisi size yaşınızı sorduğunda siz en güzeli hissettiğiniz yaşı söyleyin.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Uykunuzu aldınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Rahat uyuyabildiniz mi? Daha da önemlisi en azından 8 saat, 6 ila 8 saat arasında uyuyabildiniz mi? Fakat size 8 saat uyku kuralının aslında o kadar önemli olmadığını söylesem, yıllardır sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak görülen 8 saat uyku ezberinin yeni araştırmalarla yeniden tartışmaya açıldığını söylüyorum. Çünkü bilim insanlarına göre hem az uyku hem de fazla uyku vücudumuzun biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Peki sağlıklı yaşlanma için en ideal uyku saati ne kadar? Kaç saat uyumalıyız? Yeni araştırmada 6,4 ila 7,8 saat arasında uyumanın yeterli olduğunu söylüyorlar. Daha önce de bu araştırmayı tam olarak şöyle açıklamışlardı. 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika uykunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki sizin vücudunuza, biyolojik yaşınıza, sağlığınıza en uygun uyku saati kaç saat? Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor çünkü.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün yaşalmaktan, yaşlanmaktan, daha doğrusu büyümekten, olgunlaşmaktan ya da ergenlikten bahsediyoruz biraz daha fazla. Yapılan araştırmalar aslında fizyolojik yaşımızla, biyolojik yaşımızın, kronolojik yaşımızla uyuşmadığını ortaya çıkartmıştı. İşte tıbbi gelişmeler, değişen güzellik algısı, yaş alma, yaşlanma hakkındaki fikrimiz de her gün boyut atlatıyor, değiştirebiliyor. Daha küçük burunlar, daha ince beller ya da daha dolgun vücut hatları, kırışık olmayan bir cilt derken aslında önemli olanın dışarıda değil içeride olduğunu anlamaya başladık. Yeni yeni anlıyoruz bunu. Belki daha önce anlayanlar vardı. İşte bu gelişmeler ışığında biyolojik yaş, kronolojik yaş konuları yeniden gündeme gelirken yapılan araştırmalar bu yaş aralığının gittikçe fazlalaştığını söylüyorlar. Yani şöyle ki doğduğunuz yaşta kendi yaşınızla vücudunuzun hissettiği yaş arasındaki makas açılmaya başladı. Çünkü kendimize daha iyi bakıyoruz. Dışarıdan baktığınızda da daha genç gözüküyorsunuz belki ama asıl önemli olan vücudunuzun hissettiği yaş, biyolojik yaş, gerçek yaş, hücrelerin gerçek yaşı genetik yaş olarak açıklanırken kronolojik yaşla genetik yaşın arasındaki makasın açıldığını söylüyorlar. Siz kendinize iyi bakın da o makas açık kalsın diyelim.

İyi bir uykudan bahsettik ya biraz önce, iyi bir uykunun kaç saat olması gerektiğinden bahsettik. Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor vücudun. Günün yorgunluğuna göre değişkenlik gösterebiliyor ama uykuya kolay dalabilmek herkes için aynı yöntemlerle daha kolay hale gelebiliyor. Misal gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün, yorganın altından illa bir ayağınızı, bir parmağınızı dışarı çıkartıyorsanız eğer, aslında bu vücudumuzun hızlı uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için kullandığı gizli bir soğutma ve termostat sistemiymiş. Yani beynimiz uyku moduna geçtiği vakit uyku hormonu salgılanması için vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşmesi gerekiyormuş. Eğer siz yorganın altında vücut ısınızı yüksek tutarsanız beyniniz uyanık kalır diyorlar. Bu yüzden eğer yorganı üstünüze çekseniz de, gerçi havalar artık ısındı, yorgan kullanmıyoruz muhtemelen ama neyse, pikeyi üstünüze çekseniz de ayağınızı dışarıda bırakıyorsanız eğer, vücudumuzun gizli soğutma sistemi sayesinde uykuya dalmak içinmiş bu. Aklınızda olsun. Bu yüzden ayağı parmağı açık olanları zorla kapatmaya çalışmayın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Müzik dünyası yaz gelmişken yepyeni yazlık şarkılarla yazı serinletmeye başladı bile. Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiğini duymuşsunuzdur. İşte 30. yıl anı albümü için Melis Fis de Tırtıl şarkısını seslendirmiş. Teoman'ın Denizi Bulana Kadar şarkısındaki yorumunun ardından Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla 30. yıl anı albümündeki hitler paylaşılmaya devam ediyor ki Türk rock müziğinin köklü gruplarından Ayna'nın en sevilen şarkılarını en sevilen sesler seslendiriyor. 30. yılını taçlandırdığı bu dev albüm projesinde Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle Tırtıl şarkısı yeniden hayat buluyor, haberiniz olsun. Erhan Güler Yüz'ün yazıp bestelediği bu kült eser Melis Fis'in enerjisiyle, özgün yorumuyla 30. yıl ana albümünün dikkat çeken çalışmalarından biri olarak albümün ikinci şarkısı olarak dikkat çekiyor. Hatırlatmış olalım, Melis Fis'le devam edelim. Kara kedi girmesin aramıza.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: The huh?
1: Şimdi tabii dijitalleşen dünyada en çok mesajlaşma, insanlar arasındaki iletişimde birinci sırada. Fakat birincil iletişim aracı mesajlaşma olsa da uzmanlar telefon görüşmelerinin azalması ile birlikte ikili ilişkilerde ciddi bir kopuş ve yanlış anlaşılmalar silsilesi ortaya çıktığını söylüyorlar. Terapistlere göre bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Çünkü yani karşı taraf sizin beden dilinizi görmüyor, ses tonunuzu duymuyor, vurguları duymuyor. Dolayısıyla duyarak, kelimelerle anlatacağınız şeyleri yazarak anlattığınızda karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Yanlış anlatabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Hani böyle kısa hal hatır sorarsınız, günlük plan yaparsınız, ciddi bir konuşma olmaz, o zaman mesajlaşın tabii ki, ama mevzu ciddiyse mesajla halletmeyin o ciddi mevzuları diyorlar. Birebir görüşün. En azından hiç değilse sesinizi duyurun, karşı tarafında sesini duyun. Duygusal derinlik gerektiren konularda, çatışma çözümlerinde, özür dileme süreçlerinde kesinlikle sesinizi duyurun. Eğer ilişkinizi önemsiyorsanız telefon açın, hatta yanına gidin diyorlar. İkili ilişkilerdeki bu kopuş ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için hem sesini duyun hem sesinizi duyurun diyeyim ben de. Her zaman her şeyi mesajda anlatamıyoruz. En azından doğru anlaşılmıyor.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçirdiğinize hiç baktınız mı? Büyük bir ihtimalle ekran sürenize bakmışsınızdır. Ekran sürenize baktığınızda ekran sürenizin azaltılması gerektiğini de fark etmişsinizdir. Peki o halde bir araştırmayla taçlandırayım bu mevzuyu. Zira yapılan yeni araştırmalar sosyal medya kullanımının günde yarım saatle sınırlandırılması gerektiğini söylüyorlar. Yeter mi yarım saat? Yani yeter bence. Ancak eğer yarım saatten fazla kullanırsanız depresyon riski, anksiyete yükseliyormuş. Hatta gençleri araştırmışlar. Günde sadece 30 dakika sosyal medyada haşır neşir olan gençlerin anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığını tespit etmişler. İşte bu yüzden kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ne kadar az kullanırsanız sosyal medyayı o kadar mutlusunuz diyeyim ben de.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında günün ilk saatini paylaştık. Günü daha keyifli hale getirdik mi? Bence getirdik. Siz de her gün günden keyif almak isterseniz hayatın ritminde olsun kulağınız. Yarın yine görüşeceğiz ama bugünü hoşça kalın diyelim. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: etti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide

0: Kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

Sosyal medyanın o bitmek bilmeyen kaydırma döngüsünden çıkmak gerçekten de zihinsel bir gençlik iksiri gibi. Özellikle her şeyin çok hızlı tüketildiği bu dijital çağda bununla ilgili yapılan son araştırmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmalar diyor ki sosyal medyadan ve o bitmek bilmeyen bildirim seslerinden kısa bir süreliğine uzak olmak zihnimizi tam 10 yıl gençleştiriyor. Yani dijital detoks yapmak sadece gözlerimizi dinlendirmekte kalmıyor.

düşünelim. En son ne zaman bir bildirime bakmadan sadece gökyüzünü izleyerek ya da sevdiğimiz bir şarkının her notasını gerçekten hissederek 5 dakika geçirdik. Eğer şu an beni bir araçta evde ya da iş yerinde dinliyorsanız hazır frekanstayken gelin o telefonları bir kenara bırakalım. Biz buradayız, müzik burada ve ruhumuzun o 10 yıllık tazelenmeye çok ihtiyacı var. Şimdi ekranları karartıyoruz, sesleri açıyoruz ve sadece anın tadını çıkarıyoruz.

düşün acımlardan sederken ölüyorum haberim yok senden güneşi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yıllardır gökyüzüne bakıp şu soruyu soruyoruz. Oralarda bir yerlerde bizim gibi birileri var mı? Bilim insanları bugüne kadar diğer gezegenlerde yaşamı bulmak için hep belirli moleküllerin, yani o bildiğimiz yaşam izlerinin peşinden gittiler. Ama şimdi oyunun kuralları tamamen değişiyor olabilir. Artık samanlıkta iğne aramak bırakalım. Yani o tek molekülleri değil, o molekülleri birbirine bağlayan gizli düzeni arayalım diyorlar. Bakalım buradan bir sonuç çıkacak mı?

Büyük gün 3 Temmuz. Ama detayları sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Kulislerde konuşulanlara göre Taylor Swift büyük gün için tam 6 farklı gelinlik sipariş etmiş. Peki neden derseniz, sadece kararsızlıktan değil, bazıları tamamen meraklı gözleri şaşırtmak için hazırlanan sahte gelinlikler. Yani gerçek tasarımı Taylor koridorda yürüyene kadar kimse göremeyecek. Çok sıkı bir gizlilik sözleşmesi imza atılmış. Peki bu dev tören nerede olacak derseniz, Taylor'ın New York Soho'daki o meşhur 4 dairenin birleşimi olan devasa evinde evleneceği söyleniyor. Kendi kalesi, yani kendi kuralları. Ne dersiniz? Taylor Swift gelinli olarak o kapıdan çıktığında üzerinde nasıl bir tasarım olacak? Şimdiden herkes merak ediyor. Tüy.

0: Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: ...99.5... Radyo Moni.

sıcaklık değerleri yükseldikçe, ki yükselmeye de devam edecek, ki öyle bir korkulu beklenti var biliyorsunuz bilim insanlarında. En güzeli galiba serin bir yerde o çok iyi filmleri izlemek. Bugün ne izlesem diyenler için bir liste yayınlandı. 2026'nın ilk yarısına damga vuran, eleştirmenlerin mutlaka izleyin dediği 8 film. Listenin zirvesinde gerçek bir hikayeden uyarlanan ve herkesi gözyaşlarına boğan The Voice of Rich Recep var. Tunuslu bir yönetmenin kaleminden çıkan bu film yılın en güçlü dram olarak gösteriliyor. Eğer benim sinirlerim sağlam, gerilim severim diyorsanız Fas çöllerinde geçen de adeta bir görsel şölen sunan Sirat da tam size göre. Edebiyat tutkunlarım, Albert Camus o efsanevi eseri yabancı siyah beyaz bir başyapıt olarak beyaz perdede. The Stranger. Anlayacağınız bu yıl sinema salonları, dijital platformlar cayır cayır.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biraz da lezzet konuşalım. Tesisat Dansı 2026 yılı için en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Hazır mısınız? Çünkü listenin bir numarası beni çok şaşırttı. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o meşhur kebaplarımız ve baklavalarımız bu kez koltuğu bir deniz mahsulüne devretmiş görünüyor. Listenin ilk sırasında kalamar tava var. Meze sofralarımızın yıldızı, dünyanın en iyi Türk lezzeti seçildi. Hemen ardından çağ kebabı geliyor. Üçüncülük Hatay'dan Antakya künefesi, listede ayrıca beyran çorbasından hünkâr beğendiye, afyon sucuğundan fıstıklı sarmaya kadar tam bir şölen havası var.

Evet, az önce tesisattasın en iyi yüz yemeğini yani sıralama yapmadan birazcık üzerine konuştuk. Bu akşam ne yesem diyenler için şöyle bir birden ona kadar listeye bakalım. İlk sırada kalamar tava var. Güzel olur değil mi? İkinci sırada çağ kebabı, üçüncü sırada Antakya künefe, beyran çorbası, afyon sıcağı, fıstıklı sarma, hünkâr beğendi, piliç, Topkapı. Çok bahsediliyor bu yemekten biliyorsunuz ama biz genelde pirinci hiç bu Topkapı haliyle yapmadığımızı fark ettim. Tariflere de baktım aslında internetten, birazcık zor görünüyor. 9. sırada mercimek çorbası var. 10. sırada ise bal kaymak.

Dokunduğumuz her yerde o yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2026 yılında değişmeye başladı.

biraz mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olana feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Haftanın ortancası, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambaya keyif verelim diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün iki saatini birlikte paylaşacağız ve tabii ki bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Bugün de yüzünüzü gülümseten haberlerle, bugün de duymak istediğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Dop dolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi belki de tekrar edeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalamak isterseniz ben Rennen mikrofon başındayım, siz de radyonuzun başında olun.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Berkay, geçen sene çıkarttığı Sensiz'le radyolarınızdaydı. Geçen yıl 2025'te Sensiz'le bol bol dinledik. Bu yılda Berkay'ı bu yazda Bol Bol Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dinleyeceğiz. Yepyeni bir şarkı paylaştı Berkay. Bugüne kadar çıkarttığı hitlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşan, geniş kitlelere ulaşan Berkay, yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Aslanlar Doğuyor, yepyeni yazlık Berkay şarkısı olarak paylaşıldı. Sensiz de dinlemişken hatırlatmış olayım. Bu arada şarkıda aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor sözüyle öne çıkacak şarkı. Bu yaz bol bol dinleyeceğiz, haberiniz olsun. Yeni şarkı paylaşılmış. Biz Sensiz'le geçen senenin şarkısıyla dinledik ama önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla da konuk edeceğiz kendisini. Peki Hadise'yle devam edelim iyi müziğe. Hadise'nin de merakla beklenen yeni albümü H dinleyicisiyle buluştu. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm. Yayınlandığı gün itibariyle de sadece Türkiye'de değil, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Azerbaycan'da, Orta Doğu'da pek çok ülkede dijital platformlarda öne çıktı. 14 şarkılık Hadise albümünde pek çok önemli isimle çalıştığını hatırlatalım. Hadise'yi Sevmiyor'yla konuk edelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pavivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bugün günlerden çarşamba, bayram çoktan geride kaldı ama siz bayram sonrasında tartıya çıkıp da kilo almış mıyım diye kontrol ettiğinizde tartıda bir 2-3 kilo fazla görüyorsanız eğer hemen endişelenmeyin. Öyle kilo alımı 1-2 günde olmuyor. O muhtemelen olsa olsa ödem. Zaten biliyorsunuz güzel kızlar, yakışıklı erkekler kilo almazlar, ödem tutar vücutları. Sonrasında biraz detoks programlarına uyduğunuzda o ödemleri atarsınız ama şaka bir yana gerçekten öyle. Bayram boyunca tatlı hamur işi vesaire çok fazla yemek yediyseniz, kaçırdıysanız ipin ucunu, uzmanlar bayram dönemindeki bu kilo artışının aslında kilo olmadığını, yağ olarak kilo almadığımızı henüz, çünkü yağ olarak kilo olması biraz uzun zamanı yayılıyor, büyük bir ihtimalle ödemden kaynaklandığını söylüyorlar ama işte o ödemi de atmazsanız sonra vücut onu yağ çevirmesin aman diye de ekliyorlar. Bayram sonrası gördüğünüz 2-3 kilo fazla için endişelenmeyin. Bol bol yürüyüş yapın, dans edin. Bir de biraz da detoks yapmayı ihmal etmeyin.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlunun en güzel zamanı hangi dönemdedir sizce? Çocukluk mu, bebeklik mi, ergenlik mi, orta yaşlar mı, ilerleyen yaşlar mı, hangi yaşlar? Şöyle yaşınız 40-45'i aştıysa büyük bir ihtimalle 20'leri özleyeceksiniz, 30'ları özleyeceksiniz. İşte o yıllar hala ergenlik olarak kabul ediliyor. Ergenlik döneminin 18'li yaşların sonunda tamamlandığı düşünülse de yeni araştırmalar bu algıyı değiştirecek tarzda. Çünkü beyin gelişimimizin sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya çıkartan bu yeni araştırma, ergenliğin 30'lu yaşlara kadar devam edebildiğini söylemiş. Uzmanlara göre bu dönemde gençlere verilen sorumluluklar, aile tutumları, hedefler bu süreci belirleyici olarak ortaya çıkartmış. Yani dolayısıyla beyin gelişimini tamamlayabilmek için, ergenliği atlatabilmek için biraz daha fazla sorumluluk almak, hayattan biraz daha fazla ders çıkartmak gerekiyor buradan anladığım kadarıyla. 18'lerde öyle bir anda bıçak gibi kesilmiyor, ergenlik 30'lara kadar devam ediyormuş. Yani 30'lara kadar hala genciz.

Birisi size kaç yaşındasın diye sorduğunuzda hangi yaşınızı söylüyorsunuz? Yani insanın bir tane yaşı vardır, kaç tane yaş söyleyeceğim diyenler vardır aranızda. Aslında birden fazla yaşımız var. Fizyolojik yaşımız, biyolojik yaşımız, bir de takvim yaşımız, kronolojik yaşımız yani. Takvim yaşı biliyorsunuz her sene birer yaş yaşlanıyor. Fakat işte fizyolojik ve biyolojik yaşın aslında yaşlanmadığını, ilerlemediğini ya da bazılarında daha hızlı ilerlediğini söylüyorlar. Yani siz kendinize iyi bakarsanız vücudunuz ya genç kalıyor ya hızlı yaşlanıyor. Yaşınız mesela 45 fakat fizyolojik yaşınız hala 30'larda olabilir. Yaşınız 45 fakat 50'lerin üzerinde olabilir fizyolojik, biyolojik yaşınız. Dolayısıyla biraz genler, mutasyonlar, kendinize iyi bakmak, hayattan zevk almak derken kronolojik yaşınızla biyolojik yaşınızın aynı olmadığını siz de fark edeceksiniz. Birisi size yaşınızı sorduğunda siz en güzeli hissettiğiniz yaşı söyleyin.

Uykunuzu aldınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Rahat uyuyabildiniz mi? Daha da önemlisi en azından 8 saat, 6 ila 8 saat arasında uyuyabildiniz mi? Fakat size 8 saat uyku kuralının aslında o kadar önemli olmadığını söylesem, yıllardır sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak görülen 8 saat uyku ezberinin yeni araştırmalarla yeniden tartışmaya açıldığını söylüyorum. Çünkü bilim insanlarına göre hem az uyku hem de fazla uyku vücudumuzun biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Peki sağlıklı yaşlanma için en ideal uyku saati ne kadar? Kaç saat uyumalıyız? Yeni araştırmada 6,4 ila 7,8 saat arasında uyumanın yeterli olduğunu söylüyorlar. Daha önce de bu araştırmayı tam olarak şöyle açıklamışlardı. 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika uykunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki sizin vücudunuza, biyolojik yaşınıza, sağlığınıza en uygun uyku saati kaç saat? Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor çünkü.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün yaşalmaktan, yaşlanmaktan, daha doğrusu büyümekten, olgunlaşmaktan ya da ergenlikten bahsediyoruz biraz daha fazla. Yapılan araştırmalar aslında fizyolojik yaşımızla, biyolojik yaşımızın, kronolojik yaşımızla uyuşmadığını ortaya çıkartmıştı. İşte tıbbi gelişmeler, değişen güzellik algısı, yaş alma, yaşlanma hakkındaki fikrimiz de her gün boyut atlatıyor, değiştirebiliyor. Daha küçük burunlar, daha ince beller ya da daha dolgun vücut hatları, kırışık olmayan bir cilt derken aslında önemli olanın dışarıda değil içeride olduğunu anlamaya başladık. Yeni yeni anlıyoruz bunu. Belki daha önce anlayanlar vardı. İşte bu gelişmeler ışığında biyolojik yaş, kronolojik yaş konuları yeniden gündeme gelirken yapılan araştırmalar bu yaş aralığının gittikçe fazlalaştığını söylüyorlar. Yani şöyle ki doğduğunuz yaşta kendi yaşınızla vücudunuzun hissettiği yaş arasındaki makas açılmaya başladı. Çünkü kendimize daha iyi bakıyoruz. Dışarıdan baktığınızda da daha genç gözüküyorsunuz belki ama asıl önemli olan vücudunuzun hissettiği yaş, biyolojik yaş, gerçek yaş, hücrelerin gerçek yaşı genetik yaş olarak açıklanırken kronolojik yaşla genetik yaşın arasındaki makasın açıldığını söylüyorlar. Siz kendinize iyi bakın da o makas açık kalsın diyelim.

İyi bir uykudan bahsettik ya biraz önce. İyi bir uykunun kaç saat olması gerektiğinden bahsettik. Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Vücudun günün yorgunluğuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama uykuya kolay dalabilmek herkes için aynı yöntemlerle daha kolay hale gelebiliyor. Misal gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün, yorganın altından illa bir ayağınızı, bir parmağınızı dışarı çıkartıyorsanız eğer, aslında bu vücudumuzun hızlı uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için kullandığı gizli bir soğutma ve termostat sistemiymiş. Yani beynimiz uyku moduna geçtiği vakit uyku hormonu salgılanması için vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşmesi gerekiyormuş. Eğer siz yorganın altında vücut ısınızı yüksek tutarsanız beyniniz uyanık kalır diyorlar. Bu yüzden eğer yorganı üstünüze çekseniz de, gerçi havalar artık ısındı, yorgan kullanmıyoruz muhtemelen ama neyse, pikeyi üstünüze çekseniz de ayağınızı dışarıda bırakıyorsanız eğer, vücudumuzun gizli soğutma sistemi sayesinde uykuya dalmak içinmiş bu. Aklınızda olsun. Bu yüzden ayağı parmağı açık olanları zorla kapatmaya çalışmayın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Müzik dünyası yaz gelmişken yepyeni yazlık şarkılarla yazı serinletmeye başladı bile. Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiğini duymuşsunuzdur. İşte 30. yıl anı albümü için Melis Fis de Tırtıl şarkısını seslendirmiş. Teoman'ın Denizi Bulana Kadar şarkısındaki yorumunun ardından Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla 30. yıl anı albümündeki hitler paylaşılmaya devam ediyor ki Türk rock müziğinin köklü gruplarından Ayna'nın en sevilen şarkılarını en sevilen sesler seslendiriyor. 30. yılını taçlandırdığı bu dev albüm projesinde Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle Tırtıl şarkısı yeniden hayat buluyor, haberiniz olsun. Erhan Güler Yüz'ün yazıp bestelediği bu kült eser Melis Fis'in enerjisiyle, özgün yorumuyla 30. yıl ana albümünün dikkat çeken çalışmalarından biri olarak albümün ikinci şarkısı olarak dikkat çekiyor. Hatırlatmış olalım, Melis Fis'le devam edelim. Kara kedi girmesin aramıza.

0: fotojenik.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik görmüş lastiklerin

0: Patlama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Şimdi tabii dijitalleşen dünyada en çok mesajlaşma, insanlar arasındaki iletişimde birinci sırada. Fakat birinci iletişim aracı mesajlaşma olsa da uzmanlar telefon görüşmelerinin azalmasıyla birlikte ikili ilişkilerde ciddi bir kopuş ve yanlış anlaşılmalar silsilesi ortaya çıktığını söylüyorlar. Terapistlere göre bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Çünkü yani karşı taraf sizin beden dilinizi görmüyor, ses tonunuzu duymuyor, vurguları duymuyor. Dolayısıyla duyarak, kelimelerle anlatacağınız şeyleri yazarak anlattığınızda karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Yanlış anlatabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Hani böyle kısa hal hatır sorarsınız, günlük plan yaparsınız, ciddi bir konuşma olmaz. O zaman mesajlaşın tabii ki ama mevzu ciddiyse mesajla halletmeyin o ciddi mevzuları diyorlar. Birebir görüşün. En azından hiç değilse sesinizi duyurun, karşı tarafın da sesini duyun. Duygusal derinlik gerektiren konularda, çatışma çözümlerinde, özür dileme süreçlerinde kesinlikle sesinizi duyurun. Eğer ilişkinizi önemsiyorsanız telefon açın, hatta yanına gidin diyorlar. İkili ilişkilerdeki bu kopuş ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için hem sesini duyun hem sesinizi duyurun diyeyim ben de. Her zaman her şeyi mesajda anlatamıyoruz. En azından doğru anlaşılmıyor.

Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçirdiğinize hiç baktınız mı? Büyük bir ihtimalle ekran sürenize bakmışsınızdır. Ekran sürenize baktığınızda ekran sürenizin azaltılması gerektiğini de fark etmişsinizdir. Peki o halde bir araştırmayla taçlandırayım bu mevzuyu. Zira yapılan yeni araştırmalar sosyal medya kullanımının günde yarım saatle sınırlandırılması gerektiğini söylüyorlar. Yeter mi yarım saat? Yani yeter bence. Ancak eğer yarım saatten fazla kullanırsanız depresyon riski, anksiyete yükseliyormuş. Hatta gençleri araştırmışlar. Günde sadece 30 dakika sosyal medyada haşır neşir olan gençlerin anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığını tespit etmişler. İşte bu yüzden kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ne kadar az kullanırsanız sosyal medyayı o kadar mutlusunuz diyeyim ben de.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında günün ilk saatini paylaştık. Günü daha keyifli hale getirdik mi? Bence getirdik. Siz de her gün günden keyif almak isterseniz hayatın ritminde olsun kulağınız. Yarın yine görüşeceğiz ama bugünü hoşça kalın diyelim. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: yetti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesi

0: 0519-212-3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 2353.

0: 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kiracı. Yaban gülüm büyümedin ki saksılarda. Ya sevmedin beni ya da kuru toprağından. Dokunsam bir koklasam bırakmasam ya.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

0: kimseyi alamıyorum sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin